Aynı konlukta Toy, Usa, Mol E yaykuru pare kirokai sunno Mioya nene ani tapanna Si, musko teta eka shitai A kobepka kiwa ukaipene Sanke eka shi Makun eka shi Sinlit, oira, anakne. Sinlit, sakpe, neruene.